0: Bursa Radyo S.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

önce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı

bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Zorunda mıyım baba? Büyümek zorunda mıydım baba?
1: Bursa Radio S.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AzTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
8: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
9: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
10: Namütenayi muhabbet.

0: 10-10 saatler hanımlar beyler, Radyo S95.6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar buradayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda oldukça sıcak bir hava ve haftanın ilk iş günündeyiz, sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışacağız efendim sizlerle beraber. Buyurun sizler de katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Şöyle bir yollara baktım bu esnada. Genel durum iyi. Ana arterlerde pek üzen bir trafik yok. Paşa Çiftliği civarında biraz trafik sıkıntısı var. Çok az bir süre. Onun dışında belediye binasını geçince Kent Meydanı istikametinde çok az bir yoğunluk sizi bekliyor. Onun dışında durum gayet iyi. Muhtemelen herkes işine okuluna gitti. Haydi o zaman hoş geldiniz.
1: Radyo S.

söylüyoruz yollarla ilgili görebildiğim yerlerde. Durum böyle, göremediğim yerlerde sizler varsınız diye. Mahmut kardeşim günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Seni dinleyerek Mudanya'ya devam ediyorum. Yol oldukça rahat demiş sevgili Zeki abi. İyi yolculuklar efendim. Evet, anladığımız kadarıyla herkes işinde okulunda. Bir saat sonra falan biraz yoğunluk artar. Ya kalbimde.

Cem Derici, durum çok acil radyonuzdaydı. Efendim bakınız, her çalışanın hesabına yanlışlıkla 3 milyon 750 bin lira yatırdılar. Ya ne güzel bir yanlışlık bu böyle. Efendim darısı tüm çalışanların başına. Almanya'da hükümet Dışişleri Bakanlığı'ndaki hesaplama hatası nedeniyle yurt dışı personeline bir yılda yaklaşık 5 milyon euro, işte 265 milyon TL diyebiliriz buna. Küsurat da vardı, küsurat önemli değil artık. Fazla ödeme yapıldığını açıkladı. Fazla ödemelerin geri alınmayacağı belirtilirken zararın sorumlusu hizmet sağlayıcıya dava açılması gündemde. Niye, hizmet sağlayıcısı kendisi mi yatırmış bunu? Yani hiç orada çalışan, ne bileyim hani Dışişleri Bakanlığı'nda hiçbir çalışanın hatası yok, sadece hizmet sağlayan firma mı? Hani sen orada mesela bir rakam giriyorsun, o rakamı mı değiştirmiş? Tabii bilemiyoruz detayları ama paralar geri alınmayacak. Almanya'da Başbakan Merz hükümeti kamuoyuna yansıyan milyonlarca euroluk ödeme hatasını incelemeye aldı. Dışişleri Bakanlığı sistemdeki hesaplama sorunu nedeniyle yurt dışında görev yapan personele olması gerekenden fazla ödeme yapıldığını duyurdu. Ha, sistem hesaplamayı mı yanlış yaptı? Ne olur, zam falan mı yapmış sistem, ne yapmış? Ha, ne güzel sistemler var. Ha, hangi firmadan alındı o sistem? Bakanlık açıklamasında bir yıl içinde toplam yaklaşık 5 milyon euroluk fazla ödeme gerçekleştiğini ifade edilmiş efendim. Bakanlık açıklamasında. Peki bir yıl boyunca hiç kimse bunun farkına varmamış mı? Çalışanlar da dahil. Yani tamam, çalışanlar hani şeydir. Abi iyi be, güzel zam aldık be bu ayda. Herhalde yurt dışında çalışıyoruz diye bile. Oo, bu ayda zam var. Hani hiç mi kimse bir şey demiş? Abi bize para yatıyor ama biraz fazla yatıyor. Acaba bir sıkıntı olabilir mi diye. Bütün dışişleri çalışanları yurt dışına çalışan kulağının üstüne yatmış valla. Söz konusu hata nedeniyle Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasında yurt dışındaki 220 görev merkezinden 71'inde görevli personele fazla ödeme yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, hukuki nedenlerle fazla ödenen paraların çalışanlardan geri talep edilemeyeceğini açıkladı. Adamsın. Belki de bu çalışanlar bu yüzden hiç ses çıkartmadı abi. Bırak, nasıl olsa geri almayacaklar abi. Hukuki, neden almayacak? Hukuki açıdan. Gidin biraz şu kanunları okuyun ya. Dışişleri'nde, yani yurt dışında çalışanlar böyle tartışıyor kendi arasında falan. WhatsApp grubu kurmuşlar mesela. Abi vay nasıl, iyi be, iyi iyi. Ortaya çıkan zararın nasıl karşılanacağıysa tartışma konusu oldu diyor. Tamam, önümüzdeki yıl hiç maaş vermeden yurt dışı çalışanlarına. Mers hükümeti söz konusu hizmet sağlayıcıya karşı tazminat davası açılıp açılmamasını gündemine alarak hukuki seçeneklere masaya yatırmış. Tabii burada şimdi evet, hata hakikaten bu hizmet sağlayıcıda mıdır? Hani o mu yanlış yapmıştır hatayı, yoksa hani dışişlerinden birileri böyle yanlışlıkla başka bir rakamlar falan mı girmiştir? Tabii önce bunlar tam olarak çözülür. Hani şu an tamam nedir bu, sistem sağlayıcıya yükleniyorlar ama bakalım hata hakikaten onda mı? Önce bir o araştırılır, bir bakılır. Eğer sorun ondaysa canını okunur. Sorun onda değilse, çalışanlardan birindeyse yine tabii onun da yani çaktırmadan canını okunur, o ayrı. Hani tazminat açılır açılmaz bilemeyiz. Gerçi bir kişi de o tazminatı nasıl öder, onu hiç bilemeyiz de. Neyse, böyle bir durum var. Bu konuda günün mutlusu bu çalışan arkadaşlar oluyor. Para yattı, yattığıyla kalıyor, ne güzel. 10-22 saatler Radyo Este. Hanımlar beyler, pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Dediğimiz gibi haftanın ilk iş günündeyiz, sendrom günündeyiz. Şöyle rahat geçen bir hafta sonu sonrası birdenbire yoğun iş temposuyla karşı karşıya kalınca tabii ki biraz gerginlik olmuyor değil. Bu gerginliği dağıtmaya çalışıyoruz. Aslı kolay gelsin Mahmut Bey, selamlar demiş. Selamlar efendim, hoş geldiniz. Bir Derya Ulu dinleyelim. Şımarık hemen ardından devam edeceğiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Ulu Şımarık Radyonuz'daydı. Caddede drift atan, bak hem caddede drift atıyor hem de ehliyet yok.
1: Sen de onlardan.
0: Gel böyle, gel böyle, topla gel, topla gel, üzme bizi. Efendim 220 bin lira ceza. Pendik'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para cezası yazıldı. Tabii bu ehliyetsizlik muhtemelen ehliyeti daha önceden kaptırdığı içindir. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken araçsa 60 gün trafikten men edildi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim, güle güle bekle. Olay Feviz Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana gelmiş. Polis ekipleri, bakınız, bir sürücünün 35 bıt bıt bıt bıt bıt bıt plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Şimdi artık bunları yakalamak kolay. Yani dediğimiz gibi hep kamera mamera var sağda solda zaten. Biri ihbar ettiği zaman bakıyorlar. Ve trafikteki bütün ihbarlar ciddiye alınıyor, onu söyleyeyim, hani böyle laf olsun diye değil. Bakılıyor oradan, nedir mevki belli, saat belli. Bulmakta zor olmuyor yani o kadar. O sırada bakıyorlar, ha drift atmıştım ama tamam, gel topla böyle. Evet, yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin F. yakalandı. Sürücüye karayolları trafik kanunu kapsamında drift atmak, sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bir de ona tabii ki otopark parası da eklenecek. Yani 7 emin parası da eklenecek. Sürücünün caddede drift attığı anlarsa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mesela böyle şeylerde yeni bir uygulama daha olmalı. Yani daha doğrusu bu uygulamaya yeni bir uygulama daha eklenmeli. Sürücüyle röportaj. Şöyle ama röportaj, yani o an ciddi ciddi cevap vermesi gerekiyor. Aynı mesela işte nedir, voleybol maçlarında falan izliyoruz. Maç arasında falan teknik direktör konuşuyor, yorum yapıyor. Veya basketbolda da görüyoruz. Hani basketbolcu veya koç işte konuşuyor ediyor falan filan. Hani eskiden futbolda olurdu. Hatta yıllar önce böyle şey falan vardı. Gol attıktan sonra futbolcuyu tutarlardı TRT spikerleri. Golü bize anlatır mısın? İşte oradan ortaladı, şöyle oldu, böyle oldu falan. Bunlar hep böyle eskiden olurdu. Günümüzde daha çok voleybol ve futbolda var. Mesela bunu ceza yiyen sürücüye de yapacaksın. Açıklaması gerekecek yani. Mesela efendim ehliyetsiz drift atarken yakalandınız, 220 bin lira para cezası yazıldı. Ne hissediyorsunuz? Arabada 60 gün otoparka çekildi. Ama dediğim gibi böyle hani bunu gazeteci de olabilir de veya işte hani resmi görevli birisi olursa daha iyi olur. Çünkü genelde bu gibi durumlarda gazetecilere saldırıyorlar. Sanki böyle olayın sorumlusu gazeteciymiş gibi. Genelde gazeteciye saldırıyorlar. O yüzden hani böyle gazeteci değil de böyle resmi görevli birisi falan. Evet, duygu düşüncelerinizi alalım, ne düşünüyorsunuz gibi bir şey de olmalı bence. Sorulsun yani. Bu tip şeylerde ama işte böyle drift atanlarda veya alkollü yakalanan falan, işte hatalı sollamalarda, makas atanlarda falan, onlarda yani. En azından biz de halk olarak o an ne hissettiklerini öğrenmiş oluruz. İşte en azından ben merak ediyorum yani. 10.28 saatler Radyo S'te. Genelde de bu tiplerde böyle olur. Yani bak, bu bir süre sonra tekrar yeni bir vukuat işler trafikte. Hani hep o yüzden söylüyoruz. Şu psikoteknik falan sadece bu işi ticari olarak yapanlara değil. Arkadaş, herkese uygulanmalı. Artık neyse bunun periyodu, yılda bir midir, iki yılda bir midir bilmiyorum. Ama normal sürücülere de kesinlikle bu tip testler, yani teste tabi tutulmalı. Zaten hakikaten bu yapılsa var ya, kaç kişinin ehliyet gider? Ben size söyleyeyim yani. Benim bu arada sıra meşelerde kent meydanı istikametinde bir tık yoğunluk var, haberiniz olsun. Paşa çiftliğinden böyle bir yoğun geliş devam ediyor. Şu dakikalarda böyle bir manzara sizleri bekliyor. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Minik kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
3: iyi finans. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
9: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ayşe Çınar Yaz da radyonuzdaydı. Evet, malumunuz Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Yani en azından dünyanın pek çok ülkesi için. Bizim hevesimiz kursağımızda kaldı, sağ olsun. Bizim çocuklar. Neyse ki voleybol var ya. Neyse ki voleybol var yani. Neyse ki filenin sultanları var. Konu biraz daha başka. Bakınız, 10 bin dolarlık bilet alıp maça giremeyecekler. 10 bin dolara bilet alıyorsun ve maça giremiyorsun. Sebebi çok enteresan. Dünya Kupası'nda ezber bozan nafaka kararı. Şimdi bizim ülkede de biliyorsunuz sıkça konuşulan konulardan bir tanesi bu. Hatta bir düzenleme geldi artık, ömür boyu nafaka, nafaka ile alakalı düzenleme. Arjantin, bakınız, 2026 Dünya Kupası'nda yetkililere nafaka borcunu ödemeyen erkek vatandaşların listesini verdi. Maçlara alınmamalarını istedi. doğru, bak şimdi. Nafaka ödeyemiyorum diyorsun ama maça ne kadardı bilet? 10 bin dolar mıydı? 10 bin dolar bilet almaya para buluyorsun arkadaş yani. 2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken Arjantin hükümeti çocuk nafakası borcunu ödemeyen yaklaşık 13 bin kişinin turnuva maçlarına katılmasını engellemek için bir adım attı. Peki mesela bunları en başta böyle bir çalışma yapamaz mıydınız? Hani ülkeden çıkmamaları konusunda mesela, öyle bir aklıma geldi. Turnuvanın gerçekleştiği Amerikan makamları da bir liste sunuldu. Yetkililer söz konusu kişilerin Dünya Kupası stadyumlarına girişlerinin yasaklanmasını talep etti. Çok ayıp ama. Şimdi tam giriyorsun, abi sen giremiyorsun. Ne, borcum var. Ne borcu ya? Girişim Arjantin'in son yıllarda uygulamaya koyduğu güvenli tribünler programının bir uzantısı olarak devreye alındı. Program kapsamında futbol karşılaşmalarına katılan taraftarlar çeşitli güvenlik ve hukuki denetimlerden geçiriliyor. Çocuk nafakası yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler de takibe alınıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri yaptığı açıklamada çocuklarına karşı temel sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilerin bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Abo! Karar Dünya Kupası seyahatlerinin ve biletlerinin yüksek maliyeti nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kuzey Amerika dışından turnuvayı takip etmek isteyen taraftarların masrafları 10 bin doların üzerine çıkabiliyor. 10 bin doları verebiliyorsan çocuğun nafakasında bir zahmet yani. Arjantinli yetkililer uygulamanın temel amacının çocukların haklarını korumak ve ebeveynlerin mali sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmek olduğunu savunuyor. Ancak Arjantin'in Amerika'ya ilettiği listenin Dünya Kupası organizasyonunda nasıl değerlendirileceği ve talebin ne ölçüde uygulanacağı henüz netlik kazanmış değil diyor. Yani muhtemelen uygulamazlar gibi geliyor bana da. Yani şey diyebilir, ya arkadaş bununla da biz uğraşmayalım ya deyip. Hani Amerika biliyorsunuz bu konuda zaman zaman çok sert tutumlarda bulundu. Futbol takımlarını böyle bayağı ciddi aramalardan geçirdi. Bir hakemi mesela sokmadı ülkeye falan filan. Bir de hani bununla da uğraşacağını pek düşünmüyorum abi, kusura bakmayın da. Hani terörizm merörizm olsa kısmen olurdu, bakardık, ilgilenirdik ama şimdi bu ödememiş parayı, biz ne yapalım efendim? Biz konuştuk, ödeyecekmiş. Ha tabii bilemeyiz yani, bu da bir tahmin sadece. Belki şey de diyebilir, evet kardeşim haklısınız. Tamam biz bunu, bu isimleri maça almayacağız da diyebilir. Ya da şey diyebilir, yani arkadaş madem böyle bir şey var, sen havaalanından bunların çıkışına niye izin verdin de diyebilir. Pek çok şey olabilir. Neyse, göreceğiz. Bununla ilgili bir gelişme olursa, özellikle maça almama gibi. Muhtemelen bunun haberi de yapılacaktır zaten. 10.45 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Pazartesi günü paylaşıyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Haftanın ilk iş günü, sendrom günündeyiz. Sibel kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Özcan, yoldan dinliyoruz Mahmut Bey. Mesajı arkadaşıma yazdırdım diyor. Ya tabii canım, tabii, evet, evet. Aman efendim, trafikte olanlar dikkat. Bu uyarımızı her zaman yapıyoruz. Bir adet blok 3 dinleyelim, ardından devam edelim yine.
1: Mahmut Uçakçan.

Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Şimdi bu yapay zekadan falan hep konuşuyoruz. Hani pek çok mesleğin yerini alacak, şöyle olacak, böyle olacak. Pek çok insan işsiz kalacak diyoruz. Artı bu işin güvenlik konusunu konuşuyoruz. İnsansı robotlar ileride böyle bunlarla biz kapışmayalım falan filan diyoruz ama... Galiba insansı robotlar insan olmaya, yani insan olmaya demeyeyim de hani... Bizde baya baya empati kurmaya başladılar ve galiba bizden farklı özellikleri de almaya başladılar. Bak, geçim derdine düşen bir insansı robot efendim dilencilik yapıyor. Baya baya yalvarıyor. Oğlum siz de mi? İnsansı robotların ilerleyen teknolojiyle birlikte insan mesleklerini yapmaya başlaması ve insanların işsiz kalması teorisi üzerine fikirler artarken... Bir robot bunun tam tersine doğru hareket etti. Bir sokağın köşesinde dilendiği görülen robot, geçim derdi diye yakınarak ödeme yapacağı para için dilendi efendim. Abi bir şarj parası be. Çok bir şey istemiyorum. Yarım saat şarja takılacak kadar para verin be. Çin'de bir kaldırım kenarı. Metalik bir insansı robot diz çökmüş. Hoparlörlerinden hüzünlü bir müzik yayılıyor. Tabii burada bile sonuçta ne yapıyor? Teknolojiyi kullanıyor yani, insansı mı insansı. Bak hani geçim derdine düşmüş, eyvallah, iyi hoş güzel. Ama burada da daha böyle ajitasyon olsun diye baya baya acılı bir müzik. Bizde olsa bu insansı robot şarkılar belli az çok. Sırtına bantlanmış LED ekranda şu yazıyor efendim. Acilen, vallahi bak doğru tahmin etmişim ha. Acilen elektrik parasına ihtiyacım var. Efendim dilenci değilim, bir saniye. Önündeki bağış kasesinin hemen yanındaysa yoldan geçenlerin WeChat üzerinden ödeme yapabilmesi için bir QR kod bulunuyor. Lan dilencilik yaparken bile teknoloji kullanıyor. Bak kaseye de 3-5 kişi atmışlar ama QR kod da var yani abi, teknolojik dilenciyiz. Bu oradan şimdi üstünde yoktur. Yani artık insanlar üzerine pek nakit taşımıyor. Oradan QR okut, neyse ne kadar kalbinden ne kadar geçiyorsa. 3-5 bir şey canlı bırak yani, ne olacak? Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın silinmiş bir sahnesini andıran bu görüntü kurgu değil, tamamen gerçek. QR kod tıkır tıkır çalışıyor ve video şimdiden dünya çapında milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Tabii şimdi şu da var, mesela bu QR kodu eğer net bir şekilde gösterebilirsiniz telefonunuza, oturduğunuz yerden de destek olabilirsiniz. QR kodu okutabiliyorsanız eğer, oradan da 3-5 bir şey. Peki ama arkasındaki gerçek ne demiş? Yapay zeka gerçekten işsiz kalıp sokaklara mı düştü? Yoksa bu bir pazarlama harikası mı? Yani muhtemelen ikinci seçenek. Görüntülerdeki robot, Hangzhou merkezi teknoloji devi Unitree Robotics tarafından üretilen Unitree G1 modeli efendim. Elbette robot kendi özgür iradesiyle acıkıp dilenmeye karar vermedi. Uzmanlar bunun önceden programlanmış hareketlerle, senaryolu bir ses kaydıyla ve muhtemelen köşede bir yerde bekleyen bir insan operatör tarafından yönetilen kurgusal bir sokak performansı olduğunu belirtiyor. Kurgusal murgusal, parayı aldı mı aldı. Bak bir de bunlar kendilerini geliştiriyor bak şimdi. Buradan da bu kolay yoldan böyle bir elektrik üretmek falan filan, elektrik borcunu ödemek için buna alışırsa var ya, bir daha her kaldırımda abi bir dakika bakar mısınız deyip. Ancak bu durum karşımızdaki teknolojinin devrimsel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Unitree G1 sadece bir sahne dekoru olamayacak kadar yetenekli. Ancak yaklaşık 13.500 dolar yani ikinci el bir otomobil fiyatı gibi etiketine sahip olan bu robot koşabiliyor, takla atabiliyor, zorlu arazilerde dengede kalabiliyor ve senkronize dövüş sanatları figürleri sergileyebiliyor. Hani istersen parayı verme diyor yani. Hani geldiği zaman... Abi yanlış anlama, dilenci değilim de.
Öyle ki Musk bile robotun yeteneklerini etkileyici olarak nitelendirdi denmiş. Bayağı etkileyici, evet yani. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada en çok yapılan yorum şu oldu: artık dilenmek için bile robotlarla yarışacağız. Yani dilencilik mesleğini bile insanoğlunun elinden alacak bunlar. Daha zahmetsiz, bir de böyle mesela al bundan, sal sokağa. Zaten dikkat çekeceği için insanlar, hani biz bir de severiz böyle bir... Neyse, şimdi bir tabir var, kullanamayacağım onu da. Biz paldır küldür oraya para, hemen bizim de bunda bir şey, biz payımız olsun deyip hemen para yatırırız. Bak, 13.500 dolara al bir tane, sal sokağa, sal ana caddeye. Kısa sürede parayı döndürürsün. Al, sana yeni bir ticari yol yani sonuçta. Ay ay ay ay, daha neler göreceğiz. 13.500 dolar alıyorsun, ne bileyim, gönder heykele meykeli Ulu Cami'nin oraya. Oradan bir iki haftada bu parayı toparlarsın. Bak, o kadar söylüyorum sana. Biz, evet, bir de yeni bir şey gördüğümüz zaman hani onunla böyle fotoğraf da çekiniriz biz. Onu, o da mesela fotoğraf çekinme bütçesi de şey yapacaksın böyle ona. Hani bütçe derken hani fotoğraf da çekinebiliriz işte şu kadar dolara, bu kadar dolar falan filan diye. Onlar da olur bak. Yani bir taraftan hani güvenliğimizi mi düşüneceğiz? Bir taraftan ne bileyim yani işsiz kalacağımızı mı düşüneceğiz? Yapay zeka zaten biliyorsunuz aldı başına gidiyor. Hangiyle uğraşacağız?

sonra yeni saatte programa katılabilirsiniz. Efendim 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara. Ara sonrasında devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Yaşamak.

0: doyamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
6: Bu hilal sensiz olmaz.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Reklam.
0: Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Emre Altuğ, Efsane Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, telefonunuzda bu 5 uygulamadan biri varsa hemen silin diyor. Yani 5 uygulamanın hepsi varsa hepsini silin tabii de. Herhangi birisi varsa da silin demiş. Ne olmuş ki, niye? Siber güvenlik uzmanları milyonlarca kullanıcının akıllı telefonunda yüklü olabilecek ve arka planda kişisel verileri gizlice çalan. O, bu en azından gizlice çalıyor. Alenen çalanlar var, onu ne yapacağız? 5 tehlikeli uygulamayı ifşa etti. Görünürde faydalı araçlar olarak pazarlanan bu zararlı yazılımlar, banka hesaplarınızı boşaltma ve özel bilgilerinizi ele geçirme riski taşıyor. Peki tam bu esnada Google Play ve App Store ne işe yarıyor? Bunlar orada olan uygulamalar değil mi? Hani oraya nedir, resmi onaylanmış uygulama geliyor. Yani siz ne işe yarıyorsunuz arkadaş? Biz ne anlarız bu mevzudan? Ya biz bu kadar anlıyor olsak kendi uygulamamızı kendimiz yaparız zaten. Hani nedir mesela, neler var burada? Muhtemelen PDF, MDF bir şeyler vardır. Bakalım, evet, fotoğraf editörleri var. Evet, PDF scanner falan var. Onlar var yani. Şimdi ama... Yani ben ne anlarım o işten? Sen onu oraya koyma. Nedir mesela? Telefonunda bu uygulama olmayan insanlar doğal olarak App Store ya da Google Play'e giriyor. Bunu indiriyor. Ne yapacak bu adamlar? Akıllı telefon kullanıcılarına ile falan siber saldırganlar zararlı yazılımları resmi uygulama mağazalarına sızdırmak için her geçen gün daha karmaşık yöntemler kullanıyor. Son yayımlanan güncel bir siber güvenlik raporu, kullanıcıların hayatını kolaylaştırma vaadiyle sunulan bazı uygulamaların aslında birer Truva atı, Trojen olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre bu uygulamalar telefona yüklendikten sonra kullanıcının fark etmeyeceği şekilde arka planda çalışmaya başlıyor. Talep ettikleri aşırı izinler sayesinde gelen SMS'leri okuyabiliyor. Bizim maşallah bütün özeller meydanda. Bankacılık uygulamalarındaki şifreleri kopyalayabiliyor ve cihazın konumunu anlık olarak saldırganların sunucularına iletebiliyor. Bak, uzmanlar özellikle fotoğraf düzenleme, dosya tarama ve sistem hızlandırma gibi kategorilerde yer alan 5 uygulamanın tespit edildiği an telefonlardan kaldırılması konusunda acil uyarıda bulunuyor. Bakın neymiş bunlar mesela? Ultra kamera ve foto editör. Varsa böyle bir uygulama, kaldırın efendim hemen. Gelişmiş fotoğraf filtreleri sunduğunu iddia eden bu uygulama, arka planda gizlice çalışarak rehberinizi ve kişisel mesajlarınızı kopyalıyor. Yani kişisel mesajları kopyalayıp ne yapacak? Ondan sonra tehdit mi edecek beni? Abi sen var ya, şu mesajları yenge bir görse. Maşallah. Mesaj konusunda başarılısın. Okuduk, ekip olarak okuduk biz hepsini onların. Max Battery Saver, cihazın şarj ömrünü uzattığını vaat eden bu araç, tam aksine telefonu arka plandaki kripto para madenciliği için kullanarak işlemciyi yoruyor ve bataryayı bitiriyor demiş. Easy PDF Scanner, masum bir belge tarayıcısı gibi görünen bu uygulama, klavye hareketlerini kaydeden Keylogger bir altyapıyı barındırarak bankacılık şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor. Smart Flashlight Pro sadece bir el feneri uygulaması olması, ama el feneri de arkadaş, telefonlarda el feneri var zaten, siz hala niye uygulamayla bunu çalıştırmaya çalışıyorsun ki? Kamera ve galeri erişimi isteyerek özel verilerinizi üçüncü şahıslara satıyor. Zaten bir defa şunu düşünmek lazım. Yani düşün, böyle bir program kuruyorsun diyelim, hadi nedir, el feneri uygulaması, hani ne alaka bilmiyorum ama tamam, kurdun. Hani diyelim ki telefonunda hakikaten el feneri uygulaması yok diyelim. Şimdi bu senden izinler istiyor. Mesela oradan kamera erişimi izni istiyor. Galeriye erişme. Ya arkadaş, bir defa hadi kamerayı anlarım, nedir kamerayla beraber çalışması için dersin, eyvallah da. Galeriye niye erişim istiyor? Abi önceki fotoğraflara bir bakacağız, bakalım sen hangi ışıkta daha iyi görünüyorsun. Ona göre sana bir program çıkartacağız. Yani yanlış anlama bunu da ya. Wi-Fi Speed Buster, internet hızını ikiye katladığını öne süren bu yazılım. Oo. Cihazın ekranında görünmez sahte reklamlar yerleştirerek dolandırıcılar için haksız kazanç sağlıyor demiş. Evet, bunlar varsa diyor silin, ama dediğimiz gibi yani bunların hepsi Google Play veya App Store'da var olan uygulamalar. Tamam biz silelim, eyvallah da, biz ama orada var diye güvenerek yüklüyoruz bunu. Vallahi bu şeyler hep en fatura hep en son kullanıcıya yani vatandaşa çıkıyor. Biz ne bileceğiz onu ya o kadar. Tamam bak gereksiz uygulama kurmayacaksın. Bir defa o ayrı. Hani artık şeye de güvenmeyin. Yani işte dediğimiz gibi Google Play'dir, Google Store, App Store'dur falan. Onlara da güvenmeyin efendim. Yani çok gerekli uygulamalar dışında fazlaca telefona bir şey yüklemek işte başımıza bunları açabiliyor. Zaten telefonda bu hani çok eski değilse telefon PDF, MDF okuyucular falan zaten var. Yani telefonun kendisinde var olan şeyler. Yani onların dışında da ekstra bir şeyler yüklemeye gerek yok. Şey yüklediğin zaman bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hoş yüklediklerimiz ya da bu resmi uygulamalar bizden veri almıyor mu? Alıyor. Yani buna WhatsApp'ından tut Facebook'una, Instagram'ına, TikTok'una hepsi çatır çatır alıyor. Yani kimse yok öyle bir şey demesin. Hani görünmeyen tarafta arka planda neler dönüyor neler yani. 11-14 saatler Radyo S'te. Kısacası kendinizi asla güvende sanmayın efendim. Namütenayi muhabbeti devam ediyor. Haftanın ilk iş günündeyiz. Sendrom günündeyiz. Efendim şöyle bakalım. Bu nedir? Tamam. Bitirdik. Aykut diyor ki abi Allah razı olsun. İçimizi kararttın sağ ol. Vallahi bak ben bunu hani iç karartma olsun diye söylemiyorum yani. Ki sonuçta ama bak yine suçlu biz değiliz. Sadece faturasını ödeyen biziz. Yoksa iç karartmak falan değil. Ben de isterim hep böyle lay lay lomover olsun. Gamze Akın dinleyelim efendim. Ondan sonra devam ederim.
1: Mahmut Uçakçan.

Akın ihanetten geri kalan radyonuzdaydı. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Ya şimdi şu uyuşturucuyla alakalı bir dünya kamu spotu çıkıyor biliyorsunuz. Sık sık operasyon yapılıyor. Ve bunun zararlı olduğunu herkes biliyor. Nedir? Bak hepsini geç, kendini rezil ediyorsun. Nedir? Hani böyle işte bu uyuşturucu madde kullanıp saçma sapan hareketler yapanlar. Şiddete, maalesef işi cinayete döndürenler var. Bunlar var. Yani bunun ve aynı zamanda hani çeşitli kimyasallar da kullanıp böyle nasıl derler, suratı kaşık gibi kalıp hani ya kendini rezil ediyorsun cümle aleme. Yani bunlar var. Bunun mesela zararları ile ilgili zaman zaman işte kamu spotları falan filan da çekilir. Uzmanlar konuşur. Zararları zaten biliniyor. Ama bir de bunlara mesela şu da eklenebilir. Hep söylüyoruz. Bu uyuşturucu maddelerin mesela nasıl ülkeye sokulduğuyla alakalı, hangi yollardan geçtiğiyle alakalı. Al bak mesela bunu artık buna rağmen hala kullanıyorsa da. Efendim, Batman'da akıl almaz olay denmiş. Midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler. Batman'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Tabii bu ilk olay değil yani. Bununla ilgili bir sürü olay gördük bugüne kadar. Bak durdurulan otobüste yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinden 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Neresinde? Midesinde. Midesine sokan var. Efendim hani bunu içiyor falan muhtemelen öyle. Midede kalıyor. Ya da mesela daha başka yerlerde kamufle edip. Oğlum onu sen alıp bir de kullanıyorsun ya bu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler kontrol amacıyla hastaneye götürdü. İncelemede şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüphelilerden... Bak işte bak şurası iğrenç zaten. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram... tamam bir şey, biri 918 gram, biri 500 gram çeşitli uyuşturucu maddeler. Sonra mesela toplam 160 parça halinde 1 kilo 308 gram mesela. Hepsi, yani en toplamı 2 kilo 726 gram. Bunlar doğal yollarla çıkarılıyor. Şimdi bir defa şunu düşüneceksin. Yani midede olan bir şey doğal yollarla nasıl çıkar? Bunun tek bir yolu var. Şimdi bunlar yakalandı. Bir de yakalanmadan mesela geçenler oluyor. Onlar da doğal yolla çıkarıyor. Ne oğlum sen bunu kullanıyorsun ya. İşte o yüzden diyoruz. Yani hani bunlara mesela bu kamu spotlarında falan bunlar da eklenmeli. Hani yurt dışından uyuşturucu nasıl getirilir? Hangi yollarla? Hangi yollarla senin önüne sunulur? Of of. Sevk edildikleri adliyede tutuklanmışlar. Tutuklanacaklar tabii ki. Mesela bir de bazen bunlarda şöyle bir şey de olabiliyor. İşte poşetlerle moşetlerle saklıyor. Poşet patlıyor. Midede uyuşturucu komasından ölenler var mesela. Patlamış midede. Karışıyor bir de. Mesela daha farklı şekilde de işte kamufle edip... Onları oradan çıkarıyorlar. Herhalde poşetlere ufaktan bir su tutuyorlardır mutlaka. Ondan sonra onu açıyorlar falan. Sen ondan sonra onu kullanıyorsun. Sonra bir de hem bak bunu bu şekilde kullanıyorsun hem bir de kendini rezil ediyorsun sonra yani cümle aleme. Hem yakalanarak rezil ediyorsun o ayrı. Diğer taraftan işte böyle saçma sapan haller yaparak işte ne o kimyasallar da var mesela orada onları içip yolda böyle avare avare dolaşır. Hani böyle en saygı duyduğun kişiyi düşün çevrende. Hani
böyle senin için hani idol diyebileceğin insanlar, hepimizin vardır böyle örnek aldığımız insanlar. Onun karşısında rezil oluyorsun, düşün. Daha acı bir şey var mı yani? Neyse, yakalanmışlar. Doğal yollarla çıkarılmış, sonra hepsi de doğal yollarla gözaltına alınmış. Hayırlı uğurlu olsun.

Gelsin Mahmut Bey, iş yerinden dinliyoruz. Enerjinize ne? Hastayız demiş. Teşekkürler efendim. Şimdi zaman zaman şarkı yazıyorsunuz arkadaşlar. Şarkılara hiç bakmıyorum, onu bir söyleyeyim. Hani akışta ne varsa öyle devam ediyor. Bu arada Merinos'ta kent meydanı istikameti çok yoğun. Haberiniz olsun, onu da, o detayı da verelim sizlere. Merinos'tan kent meydanına gidecek olanlar çift yönlü bir yani her iki tarafta da yoğunluk var. Ki bu yoğunluk hemen hemen sıra meşelere kadar uzamış durumda. Yani sıra meşelerle beraber yoğunluk başlıyor kent meydanı istikametinde. Haberiniz olsun, bu detayı verelim, o tarafa gidecek olanlar. Dikkatli olmanızda fayda var. Diğer yandan diğer yerlerde durum iyi görünüyor. Bizim gördüğümüz yerler tabii ki.

0: diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Kısa mini minnacık bir aramız var. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde bir Kaya Han şarkısı. Gönül sayfam.
1: Bursa Radyo S.

0: ekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Buray Teoman. Kupa Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, bir hırsızlık olayı. Esenyurt'ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti diyor. Niye ki? İşi o. Son derece rahat, son derece profesyonel. İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen hırsızlık olayı hayrete düşürdü. Servis bekleyen işçi, şimdi bak, buna direkt olarak hırsızlık demek de çok doğru değil. Çünkü cebinden falan çalmıyor, çantasından çalmıyor. Servis bekleyen işçi dalgınlıkla telefonunu bankın üzerinde unutunca yoldan geçen bir kişi tarafından alındı. Ha, alındı demek daha. Hani belki mesela sahibine teslim etmek için. Çok mu iyimseriz? Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüphelinin rahatlığıysa akıllara durgunluk verdi denmiş. Yani niye arkadaş, adam işini yapıyor zaten, standardı o. Ne yapacak yani, orada bankın üzerine bir telefon bırakılmış, onu alırken ne bekliyorsun mesela? Saklana saklana mı girecek, ne bileyim yerde mi sürünecek? Olay sabah saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine ait servisi bekleyen işçi cep telefonunu oturduğu bankın üzerine bıraktı. Ah ah, sabah dalgınlığı. Servisin gelmesiyle araca binen işçi bir süre sonra telefonunu bankta unuttuğunu fark ederek geri döndü. Ancak telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen telefon sahibi, yoldan geçen bir kişinin telefonu fark ederek aldığını belirledi. Görüntülerde şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra telefonu cebine koydu. Bir süre yürüdükten sonra bölgeye gelen minibüse binerek uzaklaştığı görüldü. Bak, burada asıl olay kopuyor. Kılıfının arkasında, telefon kılıfının arkasında. Ya niye bunu yaparsınız? 1 gram altın, 400 lira ve temassız kredi kartı bulunan telefonun sahibi, telefonun kılıfının arkasına koyduklarına bak. 1 gram altın koyuyor, 400 lira koyuyor ve temassız kredi kartı koyuyor oraya. Niye bu yapılır? Telefon, bakın şimdi, ne olursa olsun telefon düşebilecek bir durum, bir şey. Cihaz, kaybolabilecek bir cihaz, çalınabilecek bir cihaz. Hani düştüğü için kaybedilebiliyor. Mesela bak, unutmuş, evet unutulabiliyor. Telefon sağda solda, evet böyle bir durum da var, unutabiliyorsun. Bunun içine niye mesela altın koyuyorsun ya? Hadi şeyler falan var işte, otobüs kartları falan var. Mesela onların kısmen daha mantıklı. Hani pratik olsun diye. Ki o bile çok doğru değil de, ki bazı kılıflar mesela kartlı bile oluyor kılıfların. Ben mesela hiçbir şey koymam. Telefon, bakıyorum hatta arkada, hiçbir şey yok. Koymam. Bu benim alışkanlığım belki ama abi, gram altın koymak nedir ya? Kılıfının arkasında 1 gram altın, 400 lira ve temassız kredi kartı bulunan telefonun sahibi elde ettiği görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Telefonunu geri isteyen mağdur, cihazı alan kişiye "telefonumu getirin, getirirseniz polise yaptığım şikayeti geri çekeceğim" uyarısında bulundu denmiş. Yani inşallah telefon geri gelir ama hani bu telefonu alıp giden kişinin bu durumu çok ciddiye alacağını sanmıyorum. Hatta o telefonu almış, o telefonu başkasına okutmuştur bile o. Yani genelde akış böyle oluyor yani. Ha, hiçbir şey olmasa bile artık o kılıfın arkasındaki paradır, kredi kartıdır, ne bileyim altın falan zaten gitmiştir. Adam geliyor, şimdi bakıyorum şöyle videoya. Bu beyazdı mı? Geliyor, tamam geldi. Evet, bankın orada. Telefon kabak gibi meydanda. Orada durdu, etrafa baktı. Çok da şey yapmadı yani, durdu, telefonu aldı. Hani sahibi orada mıdır diye baktı, gitti. Aman arkadaşlar, bu gibi şeylerin böyle duraklardayken falan çantalarda duymasında fayda var. Hele bir de özellikle işine işte karttır, kredi kartıdır, ne bileyim ondan sonra paradır, ya altındır. Koymamak en önemli şey. 11.42 saatler. Oo, sabah fotoğrafı. Mahmut günaydın, sıcakta ben yine koştum diyor sevgili Mehmet abimiz. Abi yapıyorsun bu sporu. Biz ancak böyle uzaktan bakabiliyoruz. Vallahi helal olsun bu havada. Peki böyle daha erken saatlerde mi yapsan acaba? Şimdi artık Haziran'dayız, havalar daha da ısınacak.
Gerçi muhtemelen sen daha erken başlıyorsun, bitince gönderiyorsun, o ayrı da. Vallahi helal olsun. Meryem, iyi günler Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin. Bir adet Koray Avcı dinleyelim. Ümit Sayın Koray Avcı. Hicran ardından devam edelim.

Hicran radyonuzdaydı. Efendim bakınız, şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım. En ufak aksilikte kırmızı alarm veriyorlar demiş. Astroloji dünyasının en panik dört burcu diyor. Bu burçlardan biriyseniz vay halinize. İlk sırada Başak Burcu. Paniklisinizdir Başaklar. Listenin ilk sırasında düzen ve planlama denildiğinde evet maalesef. Akla ilk gelen Başak Burcu'nun olması şaşırtıcı değil denmiş. Başaklar için hayat tıkır tıkır işlemesi gereken devasa bir mekanizmadır. Kontrolün kendi ellerinden çıktığını hissettikleri an panik düğmesine basarlar. Bir işin planlandığı gibi gitmemesi, bir randevuya gecikme ihtimali veya evdeki küçük bir düzensizlik bile zihinlerinde büyük bir kaos yaratabilir demiş. Evet, ilk sırada Başak Burcu vardı. İkinci sırada yengeçler, online mısınız? Yengeç burçları yüksek sezgileri ve derin duygusallıklarıyla bilinirler. Onların paniği genellikle sevdiklerini koruma içgüdüsünden ve geleceğe yönelik güvence anlayışından beslenir. Güvence arayışında beslenir. Sevdiklerinin güvende olmadığını hissettiklerinde ya da hayatlarında ani, radikal bir değişim kapıyı çaldığında yoğun bir endişeye kapılırlar. Telefonu açmayan bir aile üyesi yengeç için bu çok kötü ama saniyeler içinde en kötü senaryoların yazılmasına neden olabilir diyor. Telefonu açmadı, acaba bir şey mi oldu, nereye gitmişti, ne oldu? Üçüncü sırada ikizler var efendim. İkizler online mısınız? Yönetici gezegeni Merkür olan ikizler burcu sürekli aktif olan ve neredeyse hiç durmayan bir zihne sahiptir. Bu durum onlara yüksek bir entelektüel kapasite getirse de aynı zamanda panik anlarını da tetikler. Bilgi eksikliği veya seçenekler arasında sıkışıp kalmak ikizleri paniğe sürükler. Aynı anda onlarca farklı ihtimali düşündükleri için kriz anlarında hangi yöne gideceklerini bilemeyip bir zihin karmaşası yaşarlar demiş. Ve son panik burcumuz. En ufak aksilikte kırmızı alarm veren astroloji dünyasının en panik dört burcundan dördüncüsüne geldik. Allah Allah, balık burcu. Aslında pek ne bileyim. Hani onlar genelde böyle suskundur falan ya, böyle ağlar. Duygusallıktan o da yani. Balık burçları sınır tanımayan hayal güçleri nedeniyle gerçeklikle bağlarını bazen esnetebilirler. Bu durum endişe anlarında olumsuz bir boyuta taşınabilir. Ortada somut hiçbir tehlike yokken bile, bak her şey hani normal devam ediyorken, hayat akışındayken daha doğrusu. Ortada somut hiçbir tehlike yokken bile sadece içsel hisleri veya kuruntuları yüzünden büyük bir evhama kapılabilirler. Geleceğin belirsizliği ve hayatın getirdiği sorumluluklar onları ürkütebilir denmiş. Evet, bunlar efendim balık burcu, ikizler, yengeç ve başak burçları. Astrolojinin dört panik burcu. Bu burçlardaysanız da yapacak bir şey yok. Zaten hani panik bir şekilde hayata devam ediyorsunuz. Eğer çevrenizde bu burçlar varsa ani telaşlarına karşı da hazırlıklı olmanızda fayda var. Efendim son 10 dakikaya giriyoruz artık. Eyvah, bunun da paniğini yapmak lazım. Bir manifest dinleyelim, ardından da yavaş yavaş toparlayalım programı.

0: Manifest hileli radyonuzdaydı. Efendim 11.54 oldu saatler ve gitme vaktimiz geldi. Pazartesi gününü öğlenle buluşturduk sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Efendim gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Yarın saat 10'da yine burada Radyo Este Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzeli.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kaderimde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: kavuşacağımı bile bile ateşe uzandım.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
1: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Sibel Bilgi hiç alışamadım. 90'ların sevilen şarkılarından bir tanesidir ve 90'lardan şarkılar çalarken ilk akla gelenlerden. Her ne kadar slow olmasa da, her ne kadar hareketli olmasa da böyle mid tempo, orta tempoda devam eden bir şarkı. Ve böyle açmak istedim programı. Ama bundan sonra hareketli devam edeceğiz, onu da söylemiş olayım. 95.6 Radyo S'teyiz. Günlerden pazartesi haftayı açıyoruz. Güne bakanla ve 90'larla saatler 13.07. 15'i gösterdik, sizlerleyiz. İlk saatimizde 90'lar çalacağız. İsteklerinizi bekliyoruz ve Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Ben adam olmam diyor şimdi şarkıda.

Bursa Radyo S. Tüm şarkıları bir yana, bu şarkı bir yana. Yani bundan öncesi ve sonrası olabilir Serdar Ortaç için. Karabiberim tamam ama iyi kalbim çıkış. Ondan sonra bakalım nasıl gidecekti deyip bekleyenleri bir cevaptı. Ben adam olmam ve Serdar Ortaç. Sırada ise Nilüfer Örer var. Yine biraz düşüreceğiz galiba tempoyu ama. Sevgili Mesut arkadaşım, tüm çalışma arkadaşlarına, Aliş kardeşler pide ve cantik salonu misafirlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Her ne kadar yazın tam ortasında olsak da şarkının adı Mevsim Bahar. Nilüfer Örer.

WhatsApp hattımız 0533 155 4000, 0533 155 4000. Radyonun WhatsApp hattından yazarsanız daha çabuk görüyorum, daha çabuk iletişime geçebiliyoruz. Eğer arkadaşlar, dostlar, telefonum olan, tanıdığım kişiler varsa onlar oradan yazıyorlar. Ama ve lakin çok fazla kendi cep telefonuma bakamıyorum. O yüzden sizden isteklerinizi lütfen radyosun WhatsApp hattından yazmanızı rica ediyorum. 0533 155 4000 radyosun WhatsApp hattı. Nilüfer Örer, Mevsim Bahar ve ardından da Ferdanıl Yarkın. İyi kalbimden 1993 yılından gelecek şarkısı, kendi sözü bestesi, Cümbüş Cümbüş Yollar.

Zümbüş zümbüş yaptık yolları, hemen ardından da Yonca Evcimik 1994 yılında seslendirdiği şarkılarından biriyle Gel de içme dedikten sonra, hayat sana çiçekler uzatsın istiyorsan, gülümseyerek karşıla güneşi, günaydın olsun istiyorsan, aydınlık düşüncelerle uyan yeni güne diyor. Sevgili Hasan Bey, güzel bir gün ve hafta hep beraber olsun inşallah. Bir istekte bulunmamış ama sıradaki şarkıyı kendisine göndereceğim. Bu arada bir hatırlatma, bir kez daha, son kez daha lütfen mesajlarınızı radyosun WhatsApp hattından atın, yazın. İstediğiniz şarkıları ya da armağan etmek istediğiniz kişileri. Program boyunca radyosun WhatsApp hattı önümde açık, bundan böyle haberiniz olsun. 0533-155-4000 0533-155-4000 Radyes WhatsApp attı. Sinan Erkoç Hasan Bey için seslendirecek, Havam Yerinde.

Biraz programda bol bol çalışacağım şarkılardan bir tanesi. Gidemeyenlere, tatil yapamayanlara, şu anda radyo başında ya da masa başında olanlara. Sertab Erener, Kumsal'da. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra devam ediyoruz 90'lara. Sanmışım.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Resimdeki gözyaşlarıyla Cem Karaca'yı ağırladık. Reklamların hemen ardından hem de 1970 yılı versiyonuyla çaldım sizlere şarkıyı. Ardından yine bir Cem Karaca klasiği. Sevgili İknur için çalacağız. Dervişan'la birlikte seslendirmiş bu şarkıyı Emre Altuğ. Emre Altuğ yorumuyla gelecek. Bu son olsun.

Yepyeni bir versiyonla çaldım sizlere. Emre Altuğ'dan diğeri Cem Karaca şarkısı Buston Olsun. Sevgili İknur ve dostlarına gittikten sonra. Cahit abim yine beni dinleyenler arasında. Ona da şöyle 80'lerin sonundan bir Zerrin Özer şarkısı çalacağım. Tüm çalışma arkadaşlarıyla dinleyecek. Dünya Tatlısı.

80'lerin sonundan şimdi 90'ların tam ortasında bir Mirkelam albümü, ilk albüm. Hep aynı şarkılar çalmasın, her geceyi biliyoruz, hatıraları biliyoruz, tavlayı biliyoruz. Ama bazı şarkılar var ki belki de keşfedilmeyi bekliyor, yeniden kıvırlanmayı bekliyor. Yıl 95, işte o şarkı, sözü bestesi Mirkelam'a ait. Düzenleme İskender Paydaş ve Sevdim Ben De.

Sözler Zeynep Talu, beste Barlas Erinç. Yıllar yıllar önce Özlem Tekin seslendirmişti 96 yılında. Yıllar yıllar sonra da yeniden coverlandı, seslendirildi şu son günlerde Gökçe ve Pamela Spence tarafından. Ben tabii ki şarkının orijinal haliyle, ilk haliyle çalacağım sizlere. Özlem Tekin'den. Şarkının adı Adresler Karıştı.

0: İbrahim Bey de yine biraz geç yazmış olsa da dinleyenlerden. Bir kez daha ki son kez hatırlatayım. Lütfen mesajlarınızı radyo esim WhatsApp hattından iletin, yazın ki ben de program boyunca anında görebileyim. 0533 155 4000.
1: Erken kalkmak mecburen, işe gitmek mecburen, eve dönmek mecburen.
0: Bu şarkı da İbrahim Bey için gelecek. Masar

İlk saatin sonundayız. Bir şarkı daha çalacağız ve artık 90'ları bitireceğiz. Ama program bitmiyor. Kısa bir reklam arası sonrası yenilerle devam ediyor. Ama bu bölümün son şarkısını da Füsun için çalıyorum. Manga ve Bir Kadın Çizeceksin. Radio S.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
8: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Tan Jokan efsanesi. Projenin adıydı. Kenan Doğulu tabi bir Tan Jokan şarkısı. Hasreti aynen böyle yorumlamıştı. Sırtaki duyunca, buzuki duyunca dedim ki bir de Fedon çalmadan olmaz. Fedon da bize bir sürpriz yaptı bu yaz. Yıllar yıllar sonra yeniden döndü. Yeni yepyeni bir şarkıyla müzik piyasasına. Her ne kadar sahne yapıyor olsa da yeni bir üretim yoktu Fedon cephesinde. Bu şarkıyla işte o doldu. Şarkının adı Bodrum'da.

Sedon bizi Bodrum'a götür. Vallahi Bodrum'a gidemeyenlere, tatil yapamayanlara çalıyorum bu şarkıları, haberiniz olsun. Tatilde olanlar zaten bizi dinlemiyorlardır. Ya denizde, ya havuzda, ya gezilerde. Ne varsa eskilerde var diyenler için bir Demine Ayman, bir Pınar Aylin şarkısıyla geliyor radyolara. Artık.

O kadar çok bahsettik ki Bodrum, Marmaris, Antalya, Alanya. Yani güneye giderken şarkısıyla kim konuk? Mor ve Ötesi. Onlar güneye giderken diyecekler ama bu akşam Bursa'ya gelecekler. En sevilen Mor ve Ötesi şarkıları, en sevilen onların seslendirdiği coverlar ki onlardan biri güneye giderken. Bu akşam saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Muhteşem bir konser sizleri bekliyor. Bursalıları bekliyor, tatile gitmeyenleri bekliyor. Konser biletleri ise bu bilette ve biletikse satışta.

Bir Bulutsuzluk Özlemi şarkısı Güney'e giderken Mor ve Ötesi yorumuyla Radyo Esteydi, Güne Bakan'daydı. Bir şarkı daha çalacağım onlarla. Bu kez Aleyna Tilki ile beraber seslendirdikleri bir şarkı. Özel bir proje için bir araya gelmişti Aleyna Tilki Mor ve Ötesi ile. Bir Şehrazat şarkısı, bir Ajda Pekkan klasiği, Yaz Yaz Yaz, onların yorumuyla ki bu akşam bence bu şarkıyı da yorumlarlar, seslendirirler sahnede. Bir kez daha ki son hatırlatma, Mor ve Ötesi akustik konseri bu akşam saat 21'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda.

Derya Ulu kariyerinin 10. sanat yılına özel olarak hazırladığı, her yıl olduğu gibi bu yılda bu yaza damgasını vuracak tam bir yaz şarkısıyla müzikseverlerle buluşuyor. Güçlü sandığı sözleri ve dev görsel dünyasıyla uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Derya Ulu'nun yeni şarkısı. Sözlerde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül imzası bulunuyor. Beste ise Asil Gök'e ait. Aranjı Asil Gök ve Elber Tutkus. Radyo S'de Güne Bakan'da ilk kez çalacağım. Derya Ulu ve şarkısı Şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Pixar'ın demirbaş serilerinden bir tanesidir Toy Story. Yeni film Oyuncak Hikayesi 5. Amerika'da gişeye güçlü bir giriş yapmış. Gösterimdeki ilk 3 gününde 160 milyon dolar hasılata ulaşmış. Hem serinin hem de 2026'nın en iyi açılışına imza atmış Oyuncak Hikayesi 5. filmi. Filmin bu açılış performansı inanılmaz hali 2'nin 182.7 milyon dolarlık açılışının arkasından tüm zamanların en iyi ikinci animasyon açılışı olarak kayıtlara geçiyor. Film globalde ise şimdiye kadar 3 günde 312 milyon dolara ulaşmış durumda. Amerikan Box Office listesinin bir numarasıydı Oyuncak Hikayesi 5. İletmeye devam edeceğim listeyi ama yenilerle devam edeceğiz en azından şu andan itibaren. Güne bakana. Murat Yeter'in projesi. O projeden de Serkan Kaya yorumuyla Bekar Gezelim geliyor şimdi.

Steven Spielberg'ün yeni filmi İfşa Günü ki dün ben de izleme fırsatını en sonunda yakalayabildim. İkinci hafta sonunda %62 oranında düşüş yaşamış. 17 milyon dolarla hafta ikinci sırada kapatmış. Bana sorarsanız sanki uzun uzun uzun bir hani film de dememek doğru değil ama yaklaşık bir diyelim 13 bölümlük bir dizinin sanki kısaltılmış bir versiyonu gibi geldi bana film. Her ne kadar 2 saat 15 dakika sürüyor olsa da anlatıyor ama bazı şeyleri anlamıyorsunuz. İzliyorsunuz bazı şeylere kafanız yatmıyor. Ha final nasıl bitiyor? Orası da muamma. Ama gidip izlemekte fayda var. Sonuçta Steven abimiz, Spielberg abimiz yapmış. Aramızda bazıları var ki oradan. Yukarıdan, uzaydan. O hala anlatıyor bunları filmlerinde ki ifşa günü de anlatmaya devam edeceği gibi gözüküyor. Yılın gişe başarısı Saplantı 14.2 milyon dolarla gösterimdeki 6. hafta sonunu 3. basamakta geride bırakıyor. Sadece 750 bin dolar bütçeyle çekildi bu film. Ve dünya genelinde şu ana kadar 333.3 milyon dolar para kazandı. Yönetmenini, ekibini, oyuncularını kutlamak lazım. Ha bu filmi izlemedim henüz. Ama gösterimde kalacağı benziyor. Yani önümüzdeki 2 hafta içerisinde de yine gidip izlenebilir sinemalarda Saplantı. Dünyada da Türkiye'de yaklaşık 1,5 aydır Michael Jackson fırtınası esiyordu ki Zana Billie Jean adlı Michael Jackson şarkısını o da kendine has yorumla seslendirmiş, yorumlamış. Bir sus da dinleyelim diyenler varsa alıyorum şarkıyı başa. Buyurun dinleyin.

nasıl olmuş ama? Sanna. Önemli bir gişe başarısına ulaşan bir diğer korku filmi var. Backrooms. Onu da geçen hafta izlemiştim. Vallahi hiçbir şey anlamadım diyenler de var filmden. Çok seven beğenen de var. Ama o da yükseldikçe yükseliyor. 7.3 milyon dolarla 4. sırada kendine yer bulmuş Amerika'da. Globalde ise 200 milyon dolar baremini geride bırakmış. Güzel rakamlar bunlar. Ve 5 numarada ise korkunç bir film var. Türkiye sinemalarında 2. haftasında. Amerika'da da 5 numarada bu hafta 6.7 milyon dolar hasılatla. Amerikan box office listesinin ilk 5'ini tamamladık. Bir kez daha şöyle bir özet geçelim. 5 korkunç bir film, 4 Backrooms, 3 saplantı, 2 ifşa günü ve 1 numara oyuncak hikayesi 5. Türkiye box office'e yarın, o akşam üzeri falan belli oluyor, ancak ulaşıyor rakamlar. Son yarım saate girmeden önce Emre Kaya yenisiyle burada olacak. İkimiz olamıyor. Sonra kısa bir reklamlardan sonra son yarım saat son şarkılar.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: de sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey, sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

0: mıyım baba? Büyümek zorunda mıydım baba?
1: Dün biliyorsunuz babalar günüydü. Tüm baba adaylarının.
0: Ah baba.
1: Babası yanında olanların.
0: Sen gidince sordum.
1: Ya da babasız olanların da. Babalarını kaybedenlerin de.
0: Sanki üstüme geldi dünya.
1: Babalar günü kutlu olsun. Tuval çok da güzel bir babalar gününe özel şarkı yapmış, hazırlamış.
0: Büyümek zorunda kaldım.
1: O şarkıyla açalım dedim ikinci saati. Tuval'in Baba adlı şarkısıyla.
0: Ben de yaşadım bunları. Bu hayat yokuşlarını.
1: 90'lı yıllardan bu yana hafızalara kazınan eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sahip Tuval.
0: Büyüyor çocuk.
1: Baba yalnızca

Bir özlemi dile getirmekte kalmıyor. Hayatın yükünü omuzlarında taşıyarak ayakta kalmaya çalışan bir insanın iç dünyasına da ışık tutuyor. Şarkının en çarpıcı bölümlerinden biri ise baba ile oğul arasında yıllar boyunca kurulan görünmez bağın ve sessiz diyaloğun samimi bir şekilde yansıtılması. Baba, baba durmuyor. Tuval'in babasıyla açtık ve hemen ardından da Edis bir Yıldız Tilbe şarkısıyla hem de konser performansıyla burada. Delikanlımla.

Bazen bazı oyunlar şarkılarıyla çalar reji kapısını. Melodi örtüşürken metinle, detaylar yerini alır tüm ekiple. Bazen bazı oyunlar ekipleriyle çalarlar kapıyı. Ekip biz olmanın bilinciyle kaynaşmışken, dramatik yapı aramıza sızar bütünleştiriciliğiyle. Bazen bazı oyunlar bir umudun ilk basamağı olup çağırır tüm tiyatro emekçilerini. Yazarın rivayeti, yönetmenin düşleri, oyunun gerçekliği, tekniğin gözlemiyle tekillerden biz yaratır. Öze dönüş olur bağlamanın telleriyle. Kuşakları bağlar birbirine. Tiyatromuzun ilk oyunu, Türkmen Düğünü, tüm bu yönleriyle bize bayram gibi, düğün gibi bir prova süreci yaşattı. İstiyoruz ki sizinle de bu süreci birlikte paylaşalım ve yaşayalım. Yazan Ali Yürük, yönetmen Ufuk Takımcı. Ufuk Takımcı, sahne ve prodüksiyonun oyunu. Türkmen Düğünü, tiyatro severleri için bu akşam bir alternatif. Saat 20.30'da Uğur Mumcu sahnesinde. Biletlerse biletinal.com'da.

Genç ve üretken isimlerinden bir tanesi oldu Baran Mengüç. Yeni teknisi Sarı Kızanım. Sözü bestesi kendisine ait. Düzenlemesini Kerem Aktağ üstlenmiş. Klibin yönetmenliğini ise Barış Üstündağ. Klibini izletemedim. Geleneksel dokular var, modern bir yorum var. Baran Mengüç'ün de kendine özgü müzikal bir çizgisi var. Dinleyicilerine samimi geliyor, güçlü bir hikaye sunuyor. Sarı Kızanım dinledik. Sunmak da zor olacak ama üretmeye, yazmaya, bizlerle paylaşmaya devam ediyor Baran Mengüç. Ardından da bir fiil çalışma, ortaklıkları devam ediyor bu üçüncü şarkı. Demet Akalın, Gökhan Özen, şarkının adı Nazar.

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimi aldılar. 6 sezondur hem ekranlarda hem de sahnelerde bizleri güldürmeye devam ediyorlar. BKM'de kapalı gişe oynuyorlar. Şehir şehir geziyorlar. Çok güzel hareketler iki ekibi. BKM Mutfağın 20 kişiden oluşan ekibi atölyeden yeni çıkan skeçleriyle Bursa'da. 28 Haziran Pazar saat 16'da ve 20'de Melinoz Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda. Biletlerse biletini al da, bu bilette ve Biletix'te satışta.

Dıdısını dıdısını ay bir kez yarın özaydım ve hey ben sana ile birlikte seslendirdi şarkıyı. Devam ediyorlar seslendirmeye. Ben de bu şarkıyla birlikte iki konserden, iki etkinlikten daha bahsedeceğim. Ondan sonra programı bitireceğim. Kendi tahtımı kurduğumu duydun. Beni kırmaya canımı dayan. Etkileyici sesi ve benzersiz yorumuyla. Egonu da al bas git yordun. Kalıbına bir... İmani geliyor Bursa'ya. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı. Kültür Sanat ve Turizm Vakfı organizasyonuyla İmani 27 Haziran Cumartesi saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bir diğer konserse Fazıl Say. Caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eseri Görünmeyenler'le 5 Temmuz'da Bursa'da. Bu iki konserin de başlama saati 21. İkisi de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. İkisinin de biletleri bu bilette satışta. Son iki şarkıyla bugünlük veda ediyorum. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan
1: değilsin. Bursa Radio S.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
3: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Denize çek gönder, denize çek
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu

0: sen olur.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

Bursa Radyo F. Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

küçüğüm, daha çok küçüğüm. Bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden. Bu yüzden bir küçük iz bırak

0: yakalarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin?
1: Bursa Radyo F.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

Önce sordu her şey, sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı, büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları, bu hayat yokuşlarını. Kaybederek büyüyor insan, ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Da mıyım baba? Büyümek zorunda mıydım baba?
1: Bursa Radio S.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni